Radyo, Self FM'de dinlenir. Self FM, müziğe ve insan psikolojisine dair her şey.

0: Değerli dostlar, bu dünyada küçük şeyler yoktur, bakmasını bilen göz için her şeyin bir anlamı vardır.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, antidepresan ilaçlarla yapılan majör depresif bozukluk ve distimik bozukluk yani kronik depresyon tedavilerinde, %50 ile %70 oranında başarı sağlanmaktadır. Tek başına antidepresanlarla yapılan tedavilerin iyileşme olasılığı yüksek olsa da, hastalığın tekrarlama olasılıkları da yüksektir.

0: Sevgili dinleyiciler, depresyon yaşamadan önce insanların %42 ile %67'sinin önemli stres yaşantılarına maruz kaldığı görülmektedir. Boşanma, iş kaybı, ölüm gibi ani olayların dışında yoksulluk gibi uzun süreli stres kaynaklarının depresyon gelişiminde önemli bir rolü vardır. Araştırmalar bu olayların ilk depresif epizodun oluşmasında etkili olduğunu, ancak tekrarlayan epizodlarla ilişkisinin zayıf olduğunu göstermektedir.
1: Değerli anne ve babalar, yaşam deneyimi önemli ölçüde yaptığımız hatalardan elde ettiğimiz deneyimlerden oluşur. Çocuklarımızın hatalarından ders çıkarmalarına yardımcı olun. Onları aşağılayarak ya da azarlayarak değil, kendinizi onların yerine koyarak onlarla konuşun.

0: Self FM'i dinliyorsunuz.
1: Sevgili anne ve babalar, çocuklar onlara yakıştırdığımız etiketlerle yaşarlar, onlara lakap takarken ya da aile arasında isim yakıştırırken çok dikkatli olmalısınız. Çocuklarınız da uzun yıllar kendilerini kötü hissedecek bir travmaya yol açabilirsiniz.

0: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.
1: Değerli dinleyenler, depresyonda sosyal desteğin önemli bir boyutu da ailedir. Aile üyeleriyle hasta arasındaki çatışma yoğun olduğunda, depresyonun tekrarlama olasılığı %69'a yükselirken, düşük düzeyde çatışma durumunda %30'a indiği görülmektedir.

0: Sevgili dinleyiciler, elektrokonvulsif terapi genellikle ağır depresyon tabloları, psikotik özellikli depresyon ve manik bozukluklarda ilaç kullanımından daha etkilidir. EKT kısa süreli amnezi ve yönelim sorunları oluşturabilir. Tek taraflı EKT yan etkisi daha az olmasına rağmen 6 aya kadar sürebilecek bilişsel fonksiyon bozukluklarına yol açabilir.
1: Değerli dostlar, bireysel psikoterapide danışan, terapistin kendisiyle birebir ilgilendiği seanslara girer. Bu, danışan ve terapistin birlikte çözebileceği problemler için başvurulan temel yöntemlerden biridir. Danışanın problem veya problemlerini bireysel çerçevede ortaya koyması, terapistiyle bunu birebir ele almayı tercih etmesi ve ortaya konan problemlerin buna el vermesi durumunda uygulanır.

0: Ya da o anlar zaten ya. Bir daha okuyayım mı? Ha?
1: Self FM. İç dünyanıza yolculuk. Self FM. İç dünyanızın sesi.

0: Sevgili anne ve babalar, bir bebek yaklaşık 6 aylık olduğunda tanıdık tanımadık ayrımını tam olarak yapmaya başlar. Bu ayrımı yapmasıyla da yabancı kaygısı adı verilen bir kaygıyı yaşamasına neden olur. Buna paralel olarak da ayrılık kaygısı yaşamaya başlayabilirler.
1: Sevgili dinleyiciler, elektrokonvulsif terapi, depresyonda ilaç tedavilerinin yeterli olmadığı durumlarda en son başvurulan bir tedavi yöntemidir. EKT ile hastanın beynine 70 ila 130 voltluk gerilim verilerek nöbet geçirmesi ve bilinçsiz bir durum oluşması sağlanır. EKT, iki yönlü ya da tek yönlü olarak uygulanır. Hastanın alın bölgesine tek ya da iki taraflı elektrot yerleştirilir. Tek taraflı uygulamalar daha az yan etkiye sahiptir.

0: Teşekkürler.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Evet. Ne coşkulu seyircimiz var, misafirlerimiz var. Harikalar. Bu... Maşallah.
2: Değerli dinleyenler, depresif hastalarda sosyal destek yetersizliği de sıklıkla görülür. Araştırmalar, sosyal desteği olan kadınların %4'ünün depresyon geçirdiğini, buna karşılık desteği zayıf olan kadınların depresyon geçirme oranının %40 olduğunu bulgulamıştır.
3: Self FM, müziğe ve insan psikolojisine dair her şey.

0: Sevgili anne ve babalar, her çocuk her konuda başarılı olmak zorunda değildir.
1: Değerli dinleyenlerimiz, depresyon tedavilerinde hastalara ilaç yazılımı sonrası, hastaların %40'ı ilk ay içerisinde ilacı bırakmaktadır. Bunun en önemli nedeni yan etkileridir.

0: Self FM, sizin radyonuz.
1: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.

0: Sevgili anne ve babalar, çocuklarınıza başına gelenler için başkalarını suçlamamayı erken yaştan itibaren aşılayın. Onun savaşması gereken durumlarda, onun için savaşmayın ama savaşmadan anlaşabilme ve sorunları aşma yolları olduğunu anlatmaya çalışın.
1: Sevgili dostlar, evlilikte birbirinizin ailesi hakkında kötü konuşmayın.

0: Her zaman ortak karar alın ve aldığınız kararlara ailelerinizi karıştırmayın.
1: Değerli anne ve babalar, çocuklarınıza ne yapacakları, ne giyecekleri ve nasıl yiyecekleri konusunda emir vermekten ziyade seçenekler önerin. Onun yerine karar verirseniz, karar vermeyi öğrenmesini bekleyemezsiniz.

0: Self FM, müzik ve psikolojiye dair her şey.
1: İşte bu kapı, işte bu da sapı. Daha nasıl olur ki aşkın ispatı? Kartal ve pendik, gittik gittik geldik. Bakışınca o ah.

Değerli dostlar, evlilikte birbirinizi hep ön planda tutun ve bunu eşinize daima hissettirin. Değerli dostlar, çift ve evlilik terapisinin temel amacı, birlikte oluşturulan hedefler çerçevesinde yine birlikte çözümler geliştirmektir.

Kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali Bey.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, çift ve evlilik terapisinde çiftlerin birbirlerini daha iyi anlaması hedeflenir. Bu sebeple çiftlerin birbirlerine verdikleri tepkiler ele alınır. İlişkilerde oluşan sorunların bir kısmı, kişinin karşı tarafı suçlayarak kendi eksiklerini görmeye açık olmamasından kaynaklanabilir. Çift terapisinde, terapistin görevi bu unsurları adil ve açık bir şekilde çifte sunması ve göstermesidir.
1: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, evlilikte en önemli şey sevgi ve saygıdır. Bu ikisini yitirmediğiniz sürece evliliğinizde çözülmeyecek sorun yoktur.
1: Değerli anne ve babalar, çocuklar toplumsal değerleri, kültür ve normları anne babalarını izleyerek ve onları taklit ederek öğrenirler, onlara örnek olmaya çalışmalısınız.

akşama vuran her damlada seni hatırlıyor.

Çama vuran her damlada seni hatırlıyorum. Ben sana

0: Değerli dinleyenlerimiz, kilolu ve beden algısı bozuk olan kadınların yeme bozukluğu geliştirme olasılığı oldukça yüksektir. Ayrıca zayıf olma uğraşısı, zayıf kalma baskısı da beden memnuniyetsizliğini arttırmaktadır. Böylece daha fazla diyet ve ardından da olumsuz duygu oluşmaktadır.
1: Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.

0: Sevgili anne ve babalar, okul başarısı kadar gençlerin istek, eğilim, duygu, fikir ve mutlulukları ile de ilgili olmalıyız. Aynı zamanda akademik başarının yanında yaşam başarıları için gerekli olan iletişim, çatışma yönetimi, girişimcilik, sorumluluk alabilme gibi becerinin de gelişmesi için çaba harcamalıyız.
1: Değerli anne ve babalar, sürekli hareket halinde olan, parmaklarını vuran, ayaklarını sallayan, nedensiz yere başkalarını rahatsız eden,

Sırası gelmeden konuşan ve yerinde duramayan çocuklar genel olarak hiperaktif olarak tanımlanır. Çoğu zaman yaptıkları işe de belirli bir süre odaklanmakta zorluk yaşarlar. Bu bulgular aşırı olup belirli bir süre devam ettiğinde, başka bir bozukluk ile açıklanamadığında dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı alabilirler.

0: Sevgili anne ve babalar, eğer siz çocuklarınızı zamanında ve yeterince dinlemezseniz, büyüdükçe onları dinleyen birileri olacaktır. Ancak bu birileri sizin istemediğiniz özellikteki kişiler olabilir.
1: Değerli dinleyenlerimiz, yeme bozuklukları üzerinde, özellikle sosyal medya ve kitle iletişim araçlarında zayıflama ve kilo verme ile ilgili hem ürün tanıtımı ve hem de ideal kişilerin konuşma ve yayınları özellikle ergenler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu yayınları izleyen ve takip eden kadınların daha fazla beden memnuniyetsizliği hissettiği görülmektedir.

0: Değerli dinleyenlerimiz, konversiyon bozukluğu belirtileri genelde ergenlik ve erken yetişkinlik döneminde stresli bir yaşamdan sonra gelişir. Ataklar ansızın sona erip, bir süre sonra aynı ya da başka bir bulgu ile ortaya çıkabilir.
1: Sevgili anne ve babalar, her gün çocuğunuza özel bir zaman ayırın. 15-20 dakika yalnızca onların sizinle birlikte yapmak istedikleri bir şey yapın. Bu hem onları daha iyi tanımanıza hem de ilişkinizin güçlenmesine neden olacaktır.

0: Sevgili anne ve babalar, anne ve babalar çocuk yetiştirirken birlikte hareket etmeye, konuşmaya ve ortak yaşama ihtiyaç duyarlar. Çocuklar anne baba otoritesini ikiye böldükleri zaman kendilerine zararlı olacak bir güce sahip olurlar. Çocuğunuza verebileceğiniz en güzel hediye eşinizi sevmektir.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, genel olarak yaş ilerledikçe beden memnuniyetsizliği ve yeme bozuklukları azalmaktadır. Aynı zamanda çocuk sahibi olmak, evlenmek ve ilişkilerde kadınlarda yeme bozukluklarının azalmasında etkilidir.

0: söylemedim bil ama bazı şeyleri biraz eksik anlatmış olabilirim.
1: Sevgili anne ve babalar, en çok sevgi ve ilgi, en çok şefkat 0 ila 3 yaş arasında verilmelidir. Yine en az gerginlik ve en az korku da bu dönemde yaşanmalıdır.
2: Travma ile baş etme konusunda önemli iki faktör: yüksek düzey zihinsel beceriler ve güçlü sosyal destektir. Travma yaşantısı sonrasında kendi beceri ve güçlü yönlerine odaklanarak, özellikle travmanın yıkıcı bilişsel özelliklerine direnç gösteren kişilerde travma sonrası stres bozukluğu daha az gelişmektedir. Bu kişiler kendini suçlama ve güçsüzlük, zayıflık duyguları ile daha iyi bir şekilde baş edebilmektedir. Diğer yandan kişinin sağladığı sosyal destek de travmanın etkileri ile baş etmede önemli bir rol oynar. Kendini yalnız ve güçsüz hissetmesini önlediği gibi, yardım alabilme ve değerli hissetme duygusu da travma etkilerini azaltmaktadır.

0: Değerli dinleyicilerimiz, evlenirken bir gözünü kapamışsan, evlendikten sonra da gözünün biri kapalı olsun. Yani evlenirken küçük sorunları görmemişsen, evlendikten sonra da beraberliği yürütmek için küçük problemleri görmemelisin.
1: Sevgili anne ve babalar, anne babanız birbirleriyle tartıştıklarında üzülür müydünüz? Sık tartışma ve sorunların yaşandığı ailelerde çocuklar kendisini güvensiz ve tehdit altında hisseder ve bu durum çocuklarda kendine güven gelişimini olumsuz etkiler.

Sevgili dinleyicilerimiz, konversiyon bozukluğu %1'den az görülür. Kadınlarda daha fazla görülür. Nöroloji kliniğine başvuranlarda %3 civarında görülür. Bedensel belirti bozukluğu tanı kriterlerini karşılamaya yatkındır. Hastaların %50'si, disosiyatif bozukluk belirtileri göstermektedir. Majör depresif bozukluk, madde kötüye kullanımı ve kişilik bozukluğu eş tanıları da almaktadır.

0: Değerli anne ve babalar, çocuğunuzun iyi davranışlarını kötü davranışlarına oranla 10 kez daha fazla görün. Böylece onların kendilerini aşağı gören bir yetişkin yerine iyi yanları ile gurur duyan bir yetişkin olmalarını sağlarsınız.
1: Değerli dinleyenlerimiz, disosyatif bellek itimi, yani amnezide, bellek kayıplarının çoğu travmatik olabilecek bir anıyı unutmaya yönelik kısmi bellek kayıplarını içerir. Örneğin, annesinin defnedilmesi detayının unutulması gibi. Travmatik olayların tümüne yönelik bellek itimi genellikle daha az görülür. Örneğin annesinin ölümü ve sonrasındaki tüm anıların unutulması gibi. Disosyatif amnezide kişinin bellek kaybı, oryantasyon yani yönelim bozukluğuna sebep olması gerekir.

0: Alo? Aa, kapattı.
1: Self FM, iç dünyanızın sesi. Self FM, kendinizi keşfettiğiniz radyo.

0: Değerli anne ve babalar, çocuğunuzu cinsellik ve uyuşturucular konusunda kendiniz eğitin, sakın sorumluluğu okula bırakmayın. Sizin gençliğiniz ile onlarınkinin çok farklı olduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız.
1: Değerli dinleyicilerimiz, obsesif kompulsif bozukluk, obsesyon ve kompulsiyonlarla karakterize edilen bir hastalıktır. Hepimizin aklına zaman zaman rahatsız edici düşünceler gelir ve bazen de bunları atmak için bazı davranışlarda bulunuruz. Ancak OKB'de hem düşünceler çok yoğun ve hem de davranış ritüelleri oldukça

Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun okulu ile yakın ilişki içinde olun. Öğretmeni ile tanışın, sınıf aktivitelerine yardımcı olun. Anne ve babalar, genellikle sınıfta yaşanan kötü olayları en son öğrenen kişilerdir. Okul ile yakın ilişki, bu durumu önler.

Kalp kuşum atışı senden sorulur. Hala, hala, hala. Şu gönlümün uçmak on güzel kuşum

0: Değerli anne ve babalar, her çocuk yaratıcı ve çok yönlü düşünebilme kapasitesine sahiptir.
1: Değerli dinleyenlerimiz, kompulsiyonlar, obsesif düşüncelerin yol açtığı kaygıyı azaltmak veya korkulan durum ve olayları yaşamayı engellemek için yapmak zorunda hissedilen, tekrarlayıcı, abartılı davranış ve zihinsel eylemlerdir. Kompulsiyonların da gerçek olmadığı bilindiği halde, kişi bunları yapmadığında kötü bir şey olacağını ve bir felaket yaşayabileceğini düşünür. Sık karşılaşılan kompulsiyonlar, ayrıntılı temizlik ve düzen kompulsiyonları, sayı sayma ya da bedeninin bir kısmına dokunma gibi tekrarlayıcı ve koruyucu olduğuna inanılan hareketler, sayı ile ve emin olmadığı için geri dönerek defalarca aynı davranışın tekrarlandığı kontrol kompulsiyonları,

Değerli anne ve babalar, çocuğa kendi işini kendisinin yapması için fırsat tanınmalı. Kendi başına yapabileceği işler bir yetişkin tarafından yapılmamalıdır.

içimdeki zembere kırıl artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş daha bilir.

Sevgili anne ve babalar, yaramaz, hırçın ve inatçı çocukların bu davranışlarının arkasında anne babanın ya da ailenin diğer üyelerinin tutarsız davranışları yatmaktadır. Değerli dostlar, disosyatif bellek yitimi, genellikle bir travma ile ilgili önemli kişisel bilgilerin hatırlanamamasıdır. Bellekteki boşluk unutkanlıkla açıklanamayacak kadar büyüktür. Bilgiler kalıcı olarak unutulmaz, bazen kısa süreli, bazen de uzun yıllar süren bir bellek yitimi oluşur. Sıklıkla aniden başlayan bellek yitimi, aniden de sona erer, tam bir iyileşme sağlanır. Tekrarlama olasılığı oldukça düşüktür.

0: Değerli anne ve babalar, koyduğunuz kurallara uyan çocuğunuzu takdir etmeyi sakın ihmal etmeyin. Farkına varılmayan iyi davranışlar tekrarlanmamaya ve unutulmaya mahkumdur.
1: Değerli dinleyicilerimiz, obsesif kompulsif bozukluk genellikle 10 yaşından önce ya da geç ergenlik erken yetişkinlik dönemlerinde başlar. Bazı vakaların 2 yaşında dahi görüldüğü rapor edilmektedir. Kronik bir hastalık olan OKB, yetişkinler arasında %1 civarında görülmekteyken, yaşam boyu sıklığı %2 civarındadır. Kültürler arasında benzerlik görülmektedir.

0: Obsesif kompulsif bozukluklarda yer alan obsesyonlar, ısrarcı ve kontrol edilemez şekilde istem dışı ve tekrarlayan düşünce, imge ya da dürtülerdir. Kişi bunların gerçek dışı olduğunun farkındadır. Ancak yoğunlukları çok fazla olduğundan, günlük yaşamı engelleyecek ve işlev kaybı meydana getirecek kadar güçlüdür. Sıklıkla karşılaşılan obsesif düşünce içerikleri, kirlenme, cinsellik, saldırganlık, beden algısı, dine aykırı düşünceler, simetri ve düzendir. Obsesif düşünceleri olan kişiler ciddi şüphelere, ertelemeye ve kararsızlık yaşamaya da yatkınlık gösterebilir.
1: Değerli anne ve babalar, her çocuğun öğrenme ve anlama biçimi farklıdır. Bu nedenle başkalarıyla kıyaslama yapmaktan ve eleştiriden uzak durunuz.

Doldur kardeşim, doldur ya. Meyhaneci koy. İçki koy ya. Hadi şerefine. Sağ ol baby, sağ ol ya. Terk edecekler lazım.

0: Değerli anne ve babalar, bir çocuğun kendine olan güveninin gelişmesi yaptığı ödevlerin kalitesinden daha önemlidir.
1: Sevgili dinleyiciler, evlilikte birbirinizle ilgili güzel şeyler düşündüğünüzde bunu söyleyin. Hemen söyleyin. Güzel sözler ve iltifatlar sizin ilişki bankanızdaki en önemli yatırımınızdır.

0: toplumdan gizlemeye çalışmalarına neden olur.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, evlilikte her ikiniz için aynı şeyi ifade eden kelimeler edinin. Dolunay, dondurma, şekerleme, kırmızı gibi. Bu kelimeler sizin için normal anlamlarının dışında ikinci bir anlam taşıyor olmalı. Böylece kimsenin bilmediği, sadece ikinize ait ortak bir diliniz olacaktır. Bir tartışmada veya konuşma sırasında duygularınızı uzun uzadıya ifade etmek yerine bunlardan birini söylemeniz yeterli olur. Eşiniz o anda rahatsız olduğunuzu kolayca anlayacak, konuşmayı başka bir zamana erteleyecektir.

0: Sevgili dostlar, eşinizin bir konu hakkındaki fikirlerine ya da hayallerine değer verin. Katılmasanız dahi onun ortaya koyduğu fikirlere saygı duyun ve sonuna kadar dinleyin.
1: Sevgili dinleyiciler, evlilikte ikinizi de ilgilendiren bir konuda cümleye "ben" kelimesiyle başlamanız eşiniz tarafından saldırgan bir tutum gibi algılanabilir.

Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu. Self FM, size özel şarkılar, bizde mutlaka vardır.

0: Sevgili dostlar, uyuşturucu madde satıcılarının öncelikli hedef aldığı risk grupları başında gençler gelmektedir. Sorunlu gençleri toplum olarak dışlayıp aşağılarsak, yakınlarındaki arkadaşlarını da bulunduğu gruba çekerek dayanışma ortamını güçlendirirler. Gençleri uyuşturucu ortamına itmek yerine, onlarla yakın olmaya, sağlıklı bir iletişim ortamı sağlamaya çalışarak topluma kazandırmamız gerekmektedir. Psikososyal destek bu yüzden zorunludur.
1: Değerli dinleyicilerimiz, aşık olarak evlenmek hayattaki en güzel ödüldür. Bundan daha iyi olan ise artık hayatın zorluklarına karşı tek başınıza değil, çift olarak durabilme hissidir. Bu sözü unutmayın ve her ne olursa olsun daima onun yanında olduğunuzu bilmesini sağlayın.

0: Değerli anne ve babalar, bir çocuğun gelişimindeki en temel unsurlar, hayatının ilk yıllarında edindiği ya da edinemediği zihinsel, duygusal, fiziksel ve sosyal alandaki becerileridir. Çocuğun ruhsal gelişiminin sağlıklı olabilmesinin ilk koşulu, özellikle yaşamının ilk 6 yılında bu becerilerin doğru kazanılmasıdır.
1: Değerli dinleyicilerimiz, evlilik kararı alırken, ben bu kişiyle hayatımı geçirebilirim, o benim için doğru kişi duygusu olmalı. Onunla evliliği hayal ettiğinizde heyecanlanmanız, kalbinizin çarpması önemlidir. En önemlisi ise ben. Bu insanla evlilik süresince önüme çıkabilecek tüm zorlukları, sorunları ve olası sıkıntıları göğüsleyebilir miyim? Sorusuna evet diyebilmektir.

0: Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.
1: Sevgili anne ve babalar, çocuk, genç ve yetişkinlerde birçok davranış bozukluğunun temeli 0-3 yaş dönemine dayanır.

0: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.
1: Self FM, ruhunuza dokunan.

0: Sevgili anne ve babalar, çocuk olmanın nasıl bir şey olduğunu iyisiyle ve kötüsüyle hatırlayın. O yaştayken siz neler hissederdiniz? Anne ve babanız sizinle ilgilenemeyecek kadar meşgul olduğunda ne düşünürdünüz? Çocuğunuza zaman ayırın, böylece hayatlarını şekillendirirlerken onların yanında olur ve ellerinden tutarsınız.
1: Radyo, Self FM'de dinlenir.

Değerli dinleyicilerimiz, evlilikte bir konuyu tartışırken eşinizin size karşı tavrından rahatsız olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda sorunu büyütmekten çok, konuyu mümkün olduğu kadar kısa kesmeye çalışın. Gergin anlarda tartışmanın kazananı yoktur. Bu konuyu daha sonra konuşmak için orada dondurun.

0: Değerli dinleyicilerimiz, evlilikte birbirinize olan ilgisizliğinizin nedenini bulun. Kıskançlıklar, hep bir arada olma, ilginin çocuklara kayması, maddi sorunlar, evlilik sorumluluklarının ağır gelmesi ve gerçekçi olmayan beklentiler çiftin birbirlerine olan ilgisini azaltabilir.
1: Değerli dinleyicilerimiz, evlilikte anlaşmazlıklarınız olabilir. Önemli olan anlaşmazlıkların varlığı değil, onları çözerken ilişkinizi en az yıpratacak yöntemi uygulamanızdır.

0: kızı.
1: Değerli dinleyicilerimiz, evlilikte fikir ayrılıkları rahatsız edici değildir. Hatta eşinizi daha iyi anlamanız için size fırsat yaratır. Onu dikkatli biçimde dinleyin ve tam olarak ne söylemek istiyor, bunu anlamaya çalışın. Sen

Değerli anne ve babalar, anne-baba çatışmalarının sık yaşanması, çocuklarda yatak ıslatma, parmak emme, tırnak yeme, konuşma zorluğu çekme, kekeleme, kusma, karın ağrıları gibi belirtilerin ortaya çıkmasına yol açabilir.

0: Sevgili anne ve babalar, karşılıklı güven, geçmişte yaşanan tecrübelere dayanır. Çocuğunuza, kazanacağı özgürlüklerin ne kadar güvenilir bir birey olduğu ile doğru orantılı olduğunu açıkça anlatın. Özgürlük kazanmak için de sorumluluk taşıması gerektiğini yaşatın.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, kadınlarda biraz daha fazla görülen beden algısı bozukluğunun görülme sıklığı %2 civarındadır. Estetik ameliyat yaptıran kadınlar arasında %5 ila %7 oranında görülür.

Değerli anne ve babalar, araştırmalar anne ve babaların 0-3 yaş döneminin kişilik gelişimi açısından ne kadar önemli olduğunu bilmediklerini ve bu dönemde çok fazla hatalar yaptıklarını ortaya koymuştur.

Sevgili dinleyicilerimiz, obsesif kompulsif tanısıyla hastaneye yatan hastaların 40 yıl izlendiği bir çalışmada, hastaların sadece %20'sinin tamamen iyileştiği görülmüştür. Yaşam boyu süreçte, OKB tanısı alan kişilerin 1/3'ünden fazlası bir kaygı bozukluğu ve 2/3'ü de majör depresif bozukluk eş tanısı almaktadır.

0: yakalarsam.
1: Değerli anne ve babalar, anne ve babanın tutarsız davranışları çocuklarda ağlama, tutturma, bağırma gibi davranışlar geliştirebilir.
2: Self FM, müzik ve psikolojiye dair her şey.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, beden algısı bozukluğu tanısı alanların bir kısmı görünüşleriyle ilgili o kadar rahatsızlık yaşar ki, başkalarıyla iletişime girmekten kaçınır, hatta evden çıkmak dahi istemez. Kusurlu yönlerini başkalarının göreceği ve küçük düşüp alay edileceği korkuları çok yoğunlaşır. Hastaların %40'ı çalışamaz.
1: Değerli dinleyenlerimiz, öfkelendiğinizde asla şiddete başvurmayın. Mola verin, ortamı terk edin, duş alın veya uyuyun, müzik dinleyin. Kavganızın dozajının yükseldiği anda nefes alıp vererek gevşeyin. Çatışmalarınızı yıkıcı değil, yapıcı olarak ele alın. Kişisel eleştiri değil, davranışsal eleştiri yapın. Kendinizi onun yerine koyun ve empati yapın.

Sevgili anne ve babalar, tutarlılık, söylenen ile yapılan arasındaki uygunluktur. Çocuğa söylenenlerin gerçekçi ve uygulanabilir olması önemlidir. Self FM, ruhunuza dokunan frekans.

0: Değerli dinleyicilerimiz, eşinizin ailesiyle güzel ilişkiler kurmayı başardığınızda, onların sizi desteklediğini ve daha kolay mutlu olduğunuzu görürsünüz. Nihayetinde evlilik kararı aldığınızda, onun ailesiyle de birlikte olma kararı alıyorsunuz. Eşinizin ailesiyle iyi ilişkiler kurmayı başardığınızda, bu size kendi ilişkinizin sağlamlaşması olarak geri dönecektir. Onları ilk anda sevmeseniz dahi saygılı olmak zorundasınız.
1: Sevgili anne ve babalar, yalan söylediğinizde ve anne babanız da yalanınızı yakaladığında onların size nasıl davranmasını istemiştiniz? Peki ya anne babanız size yalan söylediğinde? Çocuğunuza dürüst ve açık davranın.

0: Sevgili dostlar, çocuğunuzla şimdiki günleri ancak bir kere yaşayacağınızın farkındasınız değil mi? O, bir daha bu gözlerle dünyaya bakmayacaktır.
1: Değerli dinleyenler, sosyokültürel faktörler beden algısı bozukluğu üzerinde etkilidir. Amerika'da Avrupa'ya göre daha fazla görülür. Amerika'da öğrencilerin %74'ü beden algılarında endişe rapor etmektedir. Ancak bir bozukluk düzeyinde değildir. Endişe duyulan beden bölgeleri kültüre göre farklılık gösterir. Japonya'da göz kapağı ve başkalarını rahatsız etme düşüncesi daha yoğundur.

0: kendimizi methetmek gibi olmasın. Daha doğrusu takdir Allah'ın ve seyircinindir ama elimizden gelen her şeyi yaptık.
1: Çok güzel.
0: Ve çok da güzel oldu aga.
2: Değerli anne ve babalar, öğrenme güçlükleri genelde okullarda fark edilir. Erkek çocuklarda daha yaygın olarak görülmektedir. Yaygınlığı %4 ile %7 arasında değişmektedir.
3: Değerli dinleyicilerimiz, beden algısı bozukluğu geç ergenlikte başlar, çoğunlukla bir yılı aşkın süre belirtiler devam eder, 8 yıllık bir perspektifte %75 oranında belirtiler azalır.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, biriktirme bozukluğunda eşya biriktirme yanında, insanlar değerli olmayan eşyaları da atma ve elden çıkarmada sorunlar yaşamaktadır. Biriktirme bozukluğu yaşayan insanların 1/3'ü, davranış bozukluklarının farkında değildir. Bu insanlar eşyalarına güçlü bir bağ sergilemekte ve onları atmaya karşı büyük bir direnç sergilemektedir.
1: Sevgili anne ve babalar, çocuk ve ergenlerde kaygı bozuklukları %3 ila %5 arasında görülmektedir. Ancak yetişkinlik dönemi kaygı bozukluklarının da temelinde çocukluk dönemi korku ve kaygılarının yattığı da unutulmamalıdır.

0: Değerli dinleyenlerimiz, doğru yanlış, günah sevap, iyi kötü gibi ikili düşüncelerle aşırı ilgili olma, kutsal sayılan kavram veya nesnelere hürmetsizlik ettiğine dair endişeler, günahkar veya cehennemlik olma endişeleri obsesif kompulsif bozuklukta görülen dine ilişkin takıntılı düşüncelerdir.
1: Değerli anne ve babalar, bir çocuğun ölümle ilgili algıları yaşına ve yaşantılarına göre değişir. Okul öncesi dönemdeki çocuk, ölümü geçici bir süreç olarak görür. 6-10 yaş arasında ölümün gerçekliğinin ve sonucunun farkına varır. Ölüm ve cenaze töreni hakkında merak duyabilir. 11 yaşından itibaren çocuk ölümü bir yetişkin gibi algılamaya başlar.

0: Sevgili dostlar, ilişkinin bitişi üzücüdür, yıpratıcıdır. Fakat unutmamalıyız ki, bu süreci yaşayan ne ilk ne son kişi olacaksınız. İlişki sırasında her iki taraf da hata yaptı, hayatınızın ileri aşamaları için şimdi bu hataları fark etme zamanı.
1: Değerli dinleyenlerimiz, ileri yaşlardaki insanların %80 kısmında en az bir büyük sağlık sorunu vardır. Yaş ilerledikçe uykunun kalitesi ve derinliği azalır. Bu nedenle 65 yaş üstü insanların %25 kısmı insomnia yaşar. Diğer yandan uyku apnesi de yoğunlaşmaktadır.

Değerli dinleyicilerimiz, beden algısı bozukluğu tanısı alan hastalar, majör depresif bozukluk, sosyal kaygı bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, madde kötüye kullanımı ve kişilik bozukluğu eş tanıları da almaktadır. Beden algısı bozukluğu, özellikle anoreksiya nervoza ile karıştırılmamalıdır. Yeme davranışlarıyla ilişkisi gözlenmelidir.

0: Değerli anne ve babalar, aşırı hareketlilik ve dikkati sürdürme zorluğu, öğrenmeyi etkileyen, akran ilişkilerinde, ev ortamında ve sınıf içinde önemli disiplin sorunlarına yol açan bir durumdur. Kreşte yerinde duramayan, oyunları bölen, arkadaşlarına vurup iten, tehlikeli bir şekilde yükseklere tırmanıp atlayan çocuklar, genellikle aile ve öğretmenlerin yakınmaları üzerine psikiyatrik değerlendirmeye yönlendirilir.
1: Değerli dinleyicilerimiz, beden algısı bozukluğu tanısı alanların üçte biri, diğer insanların onlara güldüğüne ya da kusurlu hissetleri bölgelerine baktıklarına inanacak düzeyde söylemleri olur. Dörtte biri ise estetik cerrahi işlemlerine başvurur. Ameliyat sonrası görünüşlerinden yine memnun kalmamakta ya da başka özelliklerine takılmaya başlamaktadırlar. Yine bu tanıyı alanların beşte biri, intihar düşüncelerine sahiptir.

0: Sevgili anne ve babalar, tuvalet eğitimi sırasında bazı zorluklar yaşanabilir. Çocuk tuvalet eğitimi tümüyle reddedebilir, hiç ilgilenmeyebilir, kabul edip oturur ama yapmaz. Sonra bezi bağlanır bağlanmaz, hemen yapabilir. Eğitim sırasında ilişkiler bozulabilir, inatlaşma ortaya çıkarsa, ısrar etmeksizin çocuğun hazır olacağı bir süre tanımak gerekmektedir.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, beden algısı bozukluğu olan hastalar kendi görünüşleri ile ilgili düşüncelerini durdurmakta zorlanmakta, günde 3 ila 8 saat arasında görünüşleri ile ilgili meşgul olmaktadır. Sık görülen kompulsif davranışları, ayna karşısında görünüşlerini kontrol etmek, diğerlerinin görünüşleri ile karşılaştırma yapmak, başkalarının görüşlerine başvurmak, görünüşlerini değiştirmeye çalışmak ya da hoş görmedikleri kusurlarını makyaj, egzersiz ya da kıyafetlerle kamufle etmeye çalışmaktır.

0: Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun cezalandırılmaktan korktuğunu ve bunun için yalan söylediğini düşünüyorsanız, dürüst davranmaktan korkmaması için ceza uyguladığınız konularda daha iyi çözüm yolları bulmak amacıyla onunla karşılıklı konuşun.
1: Değerli dinleyicilerimiz, ikiz çalışmaları farklı psikiyatrik bozukluklarda kalıtsallığın oranını şöyle saptamıştır. Yaygın kaygı bozukluğu, özgül fobi, sosyal kaygı bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu için %20 ila %40 arasında, panik bozukluk için ise %50 olduğunu göstermektedir. Obsesif kompulsif bozukluk için genetik yatkınlık %30 ile %50 arasındadır.

Self FM, size özel şarkılar, bizde mutlaka vardır. Self FM ile en iyi müzik, en güzel duygular.

Sevgili dinleyicilerimiz, biriktirme bozukluğu, depresyon, yaygın kaygı bozukluğu ve sosyal kaygı bozukluğu eş tanısı alabilirler. Biriktirme bozukluğu belirtileri, şizofreni ve demans ile de birlikte görülebilmektedir.

0: Değerli anne ve babalar, düzenli ve verimli çalışma alışkanlıkları eğitim sürecinin ilk basamaklarında kazanılabilir. Büyüsün anlar, büyüsün öğrenir anlayışı kesinlikle yanlıştır.
1: Değerli dinleyicilerimiz, biriktirme bozukluğu görülme oranı %2 civarındadır. Erkekler arasında daha yaygın görülmekle beraber tedaviye başvuru oldukça azdır. Çocukluk ve erken dönem ergenlikte başlayan biriktirme bozukluğunun hastalık belirtileri daha çok orta yaş dönemlerinde veya yaşlılıkta ortaya çıkmaktadır.

0: Değerli anne ve babalar, ayrılık kaygısı. Çocukların ebeveynlerinden uzaktayken, kendileri ya da ebeveynlerinin zarar göreceği endişesidir. Genellikle bu tür çocuklar evde anne ve babalarının peşinden ayrılmazlar. Sıklıkla da okula başladıkları dönemde fark edilir.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, biriktirme bozukluğu olanların üçte biri abartılı alışveriş yapmakta ve çoğu çalışmaya ara vermektedir. Hastaların %10'u yasal tedbirlerle evlerinden çıkarılmaktadır. Bütün bu sonuçlar kişileri bazen de evsiz bırakmaktadır.

Değerli anne ve babalar, sınav kaygısı, öğrencinin sınavla ilişkili, çoğu gerçekçi olmayan olumsuz beklentilerinin oluşturduğu yoğun sıkıntı hissidir.

0: ayı.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bazı bebeklerde yeni ve yabancı uyaranlara karşı tedirginlik ve ağlama haliyle görülen davranışsal ketlenme kalıtsallıkla ilişkili olup kaygı bozukluğunun gelişmesinde etken olabilir. 4 aylıkken davranışsal ketlenme gösteren bebeklerin 7,5 yaşında %45'i kaygı bozukluğu belirtileri göstermiştir. Özellikle bu özelliği gösteren çocukların ergenlik döneminde %30 kısmında sosyal kaygı bozukluğu görülmektedir.
2: Sevgili anne ve babalar, çocukla iletişim kurmanın en etkili yolu onu dinlemektir.

0: Değerli dinleyenler, biriktirme bozukluğu tanısı alan daha çok kadınların 1/3'ü, hayvanları da biriktirme eğilimindedir. Daha çok kendilerini kurtarıcı ya da yardımsever olarak görür.
1: Değerli dinleyenler, sadece Amerika'da her yıl 10 milyondan fazla kişi cinsel yolla bulaşan hastalıklardan etkilenmektedir. Örneğin, 19 yaşına gelmiş her 4 kadından biri bu hastalıklarla baş etmek zorunda kalmaktadır.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, bedensel belirti bozukluğu hastalığında bedensel belirtiler çok çeşitlilik gösterebilir. Herhangi bir travma ya da stresli bir durumdan sonra başlayabilir ya da yoğunlaşabilir. Başkaları tarafından sorumluluklardan kaçmak için kullandığı ya da ilgi çekmeye çalıştığı şeklinde görülebilir. Ancak bu kişilerin bilinçli böyle bir seçimi yoktur ve belirtilerini tamamen fiziksel olarak yaşadıklarını düşünürler.
1: Sevgili dinleyenler, kaygı, beklenen yani gelecekteki bir problem ile ilgili endişe duyma hali iken, korku ise şu anki tehlikeye karşı bir tepkidir.

0: Sevgili anne ve babalar, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, dikkatsizlik, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik gibi farklı klinik özellikleri olan erken başlangıçlı bir çocukluk çağı nöropsikiyatrik bozukluğudur. Çocuğun gelişimini sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarda olumsuz yönde etkilemektedir.
1: Değerli dinleyicilerimiz, sosyal kaygı bozukluğu utangaçlıktan farklıdır. Hem şiddeti hem de süresi oldukça fazladır. Alışma ve uyum sağlamaları oldukça zor olur. Genellikle terleyecekleri, yüzlerinin kızaracağı ya da seslerinin titreyeceğine ilişkin ikincil korkular geliştirirler.

0: Değerli dostlar, çocuklara sevgiyi yeterince zamanında ve de doğru olarak vermeliyiz. Çocuklar sevildiklerini apaçık olarak bilmek isterler.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, kaygı gelecekteki olası tehditleri fark etmemize ve plan yapmamıza imkan sağladığı için yaşamımıza uyum sağlayıcı bir etkisi vardır. Gerçekleşmeden önce problemlere karşı tedbir almayı ve performansı arttırarak verimliliğimizi olumlu yönde arttırmayı da sağlamaktadır.

Alo. İyi. Evet, bugün ilk defa görüşeceğiz. Ama şimdi kapatmam gerekiyor. Daha dışa girip kıyafet seçeceğim. Görüşürüz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, evlilikte para hakkında konuşun. Öncelikle her ay bir bütçe planı yapın. Ödemeleri ve muhtemel harcamaları birlikte belirleyin. Birlikte bütçe planı yapmak, ekonomik hedefinize daha çabuk ulaşmanızı sağlar.
1: Değerli dinleyenlerimiz, panik bozukluk, sık yaşanan panik ataklar ve tekrar panik atak geçirmeye yönelik yoğun korkularla tanımlanır. Panik bozukluk, ani, şiddetli bir endişe, dehşet, korkunç bir şey olacağı hissiyle birlikte en az 4 belirti içermesi gerekir.

Değerli anne ve babalar, çocuğun oyun oynamasını önemseyin. Oyunlar çocuğa araştırma, kavrama ve algılama yeteneklerini kazandırır.

0: Değerli dostlar, eşinizle evlenmeden önce ruhsal ve bedensel sağlığınız, alışkanlıklarınız, hobileriniz ve beklentileriniz, hayalleriniz hakkında konuşun. Daha sonra öğrenilen bu özellikler, evliliğinizde sorunların oluşmasına neden olabilir.
1: Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.

0: Değerli dinleyicilerimiz, yüksek düzeydeki kaygı performansı azalttığı gibi, düşük kaygı düzeyi de performansı olumsuz yönde etkiler. Kişinin kaygı düzeyi kaldırabildiği düzeyde oldukça yararlıdır. Kaldırılabilen düzey ise hem geçmiş deneyimlerimiz hem de genetik yapımız ile ilişkilidir.
1: Sevgili anne ve babalar, beslenme saati, anne ve bebek arasında oluşan kuvvetli ilişkinin merkezini oluşturmaktadır. Beslenme saati, bebeğin açlığının giderilmesinin yanı sıra anne-bebek etkileşiminin meydana gelmesi açısından da özel bir öneme sahiptir.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, sosyal kaygı bozukluğu olanlar, bu korkularından dolayı genellikle ilişki ve iletişim problemleri yaşadıklarından, potansiyelleri altındaki işlerde çalışırlar ve yeteneklerini gösteremezler. Sınırlı sosyal ilişki ve iletişim gerektiren yerlerde çalışırlar.
1: Değerli anne ve babalar, çocuklarınızı mükemmel olmaya zorlamayın. Onların küçük hatalarına göz yumun. Onlar için gelişimlerine ve yeteneklerine uygun mantıklı hedefler belirleyin.

0: Self FM, ruhunuza dokunan frekans.
1: Değerli dinleyicilerimiz, özellikle anneler, tuvalet eğitimi sırasında önce derin bir nefes alın, arkanıza yaslanın, düş kırıklığına uğramayın. Tuvalet eğitimini başaramamış hiç kimse yoktur, bir süre sonra yine denersiniz. Bu zaman sürecinde çocuğunuzu daha iyi tanımaya, başarısız olsa bile onu sevmeye ve sevginizi göstermeye devam edin.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, sosyal kaygı bozukluğunda korkular, topluluk önünde konuşma korkusu gibi tek bir alana yönelik olabildiği gibi, çok sayıda alanı da kapsayabilir. Korku sayısı arttıkça tablo ağırlaşır. Alkol bağımlılığı ve depresyon ile yakın ilişkilidir. Alkol kullanımı sosyal kaygı bozukluklarında, normal popülasyona göre 7 kat daha fazladır.
1: Self FM, iç dünyanıza yolculuk.

Sevgili dinleyicilerimiz, Amerika'da yaşam boyu kaygı bozukluğu kriterlerini karşılayan insanların %28 civarında olduğu görülmektedir. Kaygı bozuklukları için yapılan tıbbi harcama, diğerlerine göre iki kat daha fazladır.

0: Değerli dinleyiciler, Alzheimer hastalığı %79 oranında kalıtsaldır. Çevresel faktörler olarak da sigara, bekarlık, depresyon ve düşük sosyal destek ile ilişkilidir. Akdeniz diyeti, egzersiz, eğitim ve bilişsel faaliyetler hastalık riskini düşürür. Kronik depresyon öyküsü, bilişsel işlevlerde kayıpları, Alzheimer başlangıcını ve diğer demans tipleri ile Alzheimer seyrinin kötüleşmesini yordamaktadır.
1: Self FM'i dinliyorsunuz.

0: Hadi çok işim var.
1: Değerli dinleyenlerimiz, evlilikteki mutluluk mutlu olduğunuz anlardaki yoğunlukla ilgilidir. Mutlu olabildiğiniz ne kadar çok anı ve yaşantınız olursa, toplamda evliliğinizdeki tatmin o kadar fazla olur. Değerli dinleyicilerimiz, kaygı bozuklukları, kalp damar hastalıkları ve diğer tıbbi hastalıklar için yüksek risk oluşturur. Kaygı bozukluğu olmayan kişilere göre, 2 kat intihar düşüncesi riski, iş bulmada zorluk, kişiler arası ilişkilerde zorlanma ve toplamda yaşam kalitesinde düşüş görülür.

Değerli dinleyicilerimiz, sosyal kaygı bozukluğu, diğer fobi türlerine göre daha fazla kısıtlama ve engelleme oluşturabilir. Özellikle değerlendirilebilecekleri durumlardan kaçma ya da kaçınma davranışına girerler. Topluluk önünde konuşmak, yeni biriyle tanışmak, karşı cinse karşı ya da otorite olan kişilerle konuşma durumlarında sıklıkla ortaya çıkar.

0: Değerli dostlar, araştırma sonuçları 65 yaş üstü kişilerde yaşanan psikolojik bozuklukların diğer yaş gruplarına göre daha az olduğunu göstermektedir. 65 yaş ve üzeri hiç kimse ilaç kötüye kullanımı ve bağımlılık kriterlerini karşılamamaktadır. Şizofreni oranları da oldukça düşüktür. Genel olarak 65 yaş üstündeki kişilerin %8 kadarı psikolojik bozukluk tanısı alabilecek şikayetler bildirmiştir.
1: Radyo, Self FM'de dinlenir.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, sosyal kaygı bozukluğu, başkalarının gözünün üzerinde olabileceği sosyal ortamlarda olma ya da sadece tanıdık olmayan insanlarla karşılaşma anında mantıklı olmayan bir korku halidir. Genelde, tek başına iken rahatlıkla yapabildiği şeyleri, başkalarının önünde yapamama hali olarak da tanımlanabilir.
1: Self FM, size iyi gelecek şarkılar bizde mutlaka vardır.

0: Değerli dostlar, eşiniz ile farklı sosyal ve kültürel bir geçmişiniz varsa, önemli günler, bayramlar, adet ve gelenekler hakkında beklentilerinizi açıkça belirtin.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, özgül fobi, yükseklik, yılan, iğne gibi belirli nesne ya da durumlardan kaynaklanan aşırı bir korku halidir. Korkusunun aşırı ve gereksiz olduğunun farkında olmasına rağmen, kişi bu korkusunu engelleyemez.

0: Sevgili dostlar, Alzheimer, dalgınlık, dikkat sorunları ve yeni bilgileri hatırlamada zorluklarla ortaya çıkar. Genellikle günlük yaşamı etkilemeye başladığında fark edilir. Hastalık ilerledikçe dil becerileri bozulur ve kelime bulmada hasta zorlanır. Oryantasyon bozuklukları, nesneleri tanıma ve görsel uzamsal beceriler de bozulur.
1: Self FM, iç dünyanızın sesi.

0: Değerli dinleyenlerimiz, panik bozukluk, korku sisteminin yanlış alarma geçirilmesi olarak düşünülebilir. Aşırı korku halindeki sempatik sinir sistemi uyarılması ile oluşan belirtileri yaşar. Bu durumda kişiler mantıklı düşünemez ve kontrolünü kaybederek delireceği korkularını sıklıkla yaşar.
1: Değerli dostlar, tiroid bozukluğu, Addison hastalığı, Cushing sendromu, Parkinson ve demans hastalığı, hipoglisemi, anemi ve vitamin eksiklikleri, psikoz, depresyon ya da anksiyete gibi sonuçları doğurabilir. Ayrıca tıbbi sorunlar psikolojik hastalıkların seyrini de kötüleştirebilir.

değerli dinleyenler. Demansın farklı türleri olmasına rağmen en sık rastlanılan demans türü Alzheimer'dır. Demans hastalarının %80'i bu gruptadır. Beyin dokusu geri dönülemez şekilde bozulur, ölüm hastalığın başlangıcından yaklaşık 12 yıl sonra gelir.

0: FM.
1: Değerli anne ve babalar, çocukluk döneminde yaşanan kaygı bozuklukları sadece yaşadıkları kaygı ile ilişkili değildir. Aynı zamanda gelişim dönemlerine özgü becerileri de kazanmalarının önünde bir engel oluşturur. Örneğin, 3 yaşından itibaren gelişen sosyalizasyon becerileri yüksek kaygı nedeniyle engellenerek, sağlıklı ilişkiler kurma ve sürdürme sorunları yaşanabilir. Bu yetersiz gelişen beceriler zaman içinde, diğer dönemlerde de iş ya da sosyal hayatta aksaklıklar yaşanmasına ve yetişkinliğe aktarılmasına neden olabilir.

0: Self FM, sizin radyonuz.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, sosyal kaygı bozukluğu olanların en az üçte biri, çekingen kişilik bozukluğu eş tanısı alırlar. Tanı ve belirtileri benzemekle beraber, sosyal kaygı bozukluğunda rahatsızlık hissi oldukça yoğun ve belirtileri daha geç başlamaktadır. Genellikle ergenlik döneminde başlar, ancak erken çocukluk döneminde de belirtiler görülebilir. Tedavi görmediğinde kronik bir tabloya döner.

Değerli anne ve babalar, 3 yaş ve sonrası dil gelişimini desteklemek için çocukla birlikte kitap okumak, kitap hakkında sorular sormak, onunla oyun oynamak, şarkı söylemek gibi etkinlikler yapmak önemlidir.

0: Self FM, Türkiye'nin müzik ve psikoloji radyosu.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Amerika'da insanların dörtte biri, yaşamları boyunca en az bir kez panik atak yaşamaktadır. Ortalama ise %3 ile %5 arasında kişi panik bozukluk tanısı alır.

0: Sevgili anne ve babalar, çocukların sorularını geçiştirmeyin ve asla onları sorularından dolayı terslemeyin. Onların her sorusuna karşılık mutlaka bir açıklama getirmeye çalışın.
1: Self FM'i dinliyorsunuz.

Kıymetli dinleyenlerimiz, panik bozukluk genellikle ergenlik döneminde başlar, zamanla tablo ağırlaşabilir. Panik bozukluk nedeniyle iş kaybı da yaşanır. Panik bozukluğu olanların dörtte biri, 5 yıldan daha uzun süre işsiz kalabilmektedir.

Değerli dostlar, bedensel belirti bozukluğu, bir ya da daha fazla bedensel ağrı şikayeti içerir. En az 6 aydır devam etmekte olan bu belirtiler, kişinin günlük yaşamını ciddi şekilde aksatmakta ve rahatsız etmektedir. Bedensel belirtiler için kişi aşırı kaygı ve endişeyle zamanını ve enerjisini boşa harcamaktadır.

Değerli dostlar, hastalık kaygısı bozukluğu, kişide herhangi bir bedensel belirti olmamasına rağmen, ciddi bir hastalığa sahip olabileceğine dair korku ve kaygılarla tanımlanır. Tanı kriterlerini karşılayabilmesi için, bu korku ve kaygılara tedavi arayışının ve uygun olmayan kaçınma davranışlarının en az 6 ay boyunca eşlik ediyor olması gerekiyor. Genellikle anksiyete ve duygudurum bozuklukları ile beraber görülür.

0: Self FM, müzik ve psikolojiye dair her şey.
1: Değerli dinleyenler, yaygın kaygı bozukluğu olanların başka bir kaygı bozukluğu geliştirme riski genel nüfusa göre 4 kat daha fazladır.

0: Değerli anne ve babalar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı olan çocuklar, yetişkinlik döneminde genelde iş sahibi ve sorumluluk taşıyan kişiler olmalarına rağmen, sosyoekonomik düzeyleri daha düşük ve daha sık iş değiştirdikleri görülmektedir.
1: Self FM, kendinizi keşfettiğiniz radyo.

0: Self FM, size özel şarkılar, bizde mutlaka vardır.
1: Değerli dinleyenlerimiz, temel semptomu kaygı olan yaygın kaygı bozukluğunda, insanlar en küçük şeylerle ilgili sürekli endişe duyarlar. Endişe, problemi sürekli düşünmeye ve onu zihninden atamamaya yönelik bilişsel bir eğilimdir. Probleme çözüm oluşturamadığı için endişe devam eder ya da yeni problemlere yönelir. Ortalama insanların yaşadığı endişelerden

Değerli dostlar, demans, bilişsel becerilerin kötüleşmesini tanımlayan bir kavramdır. Unutma nedeniyle işleri yarım bırakma, ocağı yanık bırakma ya da musluğu açık bırakma gibi güncel olayları hatırlamada zorluklar en belirgin özelliğidir. İleriki dönemde çocuklarının ismini hatırlayamama ve hatta çocukları olduğunu unutması ve onları tanıyamaması mümkündür. Kişisel bakımları, banyo yapma ya da giyinmeyi unutma nedeniyle oldukça kötüleşir. Tanıdık ortamlarda bile kaybolabilir, yargı becerileri bozulur, farklı durumları kavramakta, plan yapmakta ve karar vermede zorlanırlar.

0: frequency.
1: Değerli dinleyenlerimiz, kaygı bozukluğu olan kişilerin 1/4'ü bir diğer psikolojik bozukluk tanısı da alır. Bu kişilerin %60'ı depresyon tanısı alır. Madde ve alkol, kötüye kullanımı, kişilik bozuklukları ile birlikte görülme olasılığı fazladır. Aynı zamanda kaygı bozuklukları ile birlikte kalp damar hastalıkları ve diğer tıbbi bozukluklar da görülmektedir.
2: Değerli anne ve babalar, sürekli ödüller ya da vaatler çocuğun olgunlaşmasını geciktirir.

0: sanarsam.
1: Self FM, sizin radyonuz. Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.

0: Değerli dinleyicilerimiz, ilerleyen yaşla beraber demans, yani bunama geliştirme olasılığı artar. 60-69 yaş arasında %1 ila %2 civarındayken, 85 ve üstü yaşlarda bu oran %20 oranında görülmektedir.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, yaygın kaygı bozukluğu görülen kişilerin yaşadıkları endişe, sağlık, gelecek, iş, günlük yaşam gibi diğer insanların endişelerine benzese de oldukça yoğun hissettikleri ve süreklilik gösterdiği için işlev kaybı meydana getirir ve kişilerin yaşam kalitesini bozar.
2: Bakması ne zormuş ah o güzel yüzüne.

0: Sevgili anne ve babalar, çocuğunuz size korkularından söz ettiğinde onu dinleyin. Bazı durumlarda korkulan şeyin kelimelere dökülmesi korkunun etkisini azaltır.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, agorafobi, kaygı belirtileri oluştuğu anda, kaçmanın güç ya da utandırıcı olduğu durumlar karşısında yaşanan kaygı olarak tanımlanabilir. Köprü, tünel, tren, metro, otobüs, alışveriş merkezleri, marketler ya da açık alanlar agorafobi için kritik yerlerdir.

Değerli dinleyenlerimiz, yaygın kaygı bozukluğunda, dikkat eksikliği, unutkanlık, yorgunluk, sinirlilik, huzursuzluk, uyku bozukluğu, kaslarda gerginlik ve bedensel şikayetler de yer alır. Genellikle ergenlik döneminde başlar, tedavi edilmezse kronikleşir. Değerli anne ve babalar, özgül öğrenme güçlüğü, zihinsel yeti eksikliği ve eğitim yetersizliklerinden kaynaklanmayan, akademik, dil, konuşma ya da motor becerilerde sorun yaşanmasıdır. Bu çocukların zeka düzeyi ortalama ya da üzerindedir. Ancak aritmetik ya da okuma gibi bir alandaki beceri ve bilgi edinmede zorluk yaşarlar.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, depresyonun temel belirtisi derin bir üzüntü ve zevk alamama halidir. Depresyonda yorgunluk, düşük enerji, fiziksel ağrı ve acılar da yer alır. Uykuları ya artmış ya da uykusuzluk baş göstermiştir. İştah da sıklıkla azalır, ancak iştahın arttığı tablolar da yaygındır.
1: Sevgili anne ve babalar, ergenlerde depresyon tedavisinde ilaç tedavisi uygulananların yarısına yakınında, 5 yıl sonra depresyon tekrar görülmektedir. Tekrarlama olasılıkları kızlarda ve kaygının eşlik ettiği depresyonda daha fazladır.

0: Değerli dinleyenlerimiz, demans yani bunamanın ileri safhalarında hezeyan ve halüsinasyonlar görülebilir. Dağınık konuşma ve davranışlar ortaya çıkabilir. Nesneleri tanıma ve oryantasyon sorunları oldukça yoğun görülebilir.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, majör depresif bozukluk, dönemsel bir bozukluk olup, tedavi edilmeyen epizod 5 ay ya da daha uzun sürebilir. Daha nadiren depresif bulgular kronikleşebilir. Majör depresif bozukluk bulguları kadar şiddetli olmayacak şekilde, uzun yıllar boyu devam ederek kronik hale gelebilir.

Sevgili dinleyenlerimiz, distimik bozukluk kronik depresyon olarak tanımlanır. En az 2 yıldır zamanın yarısından daha fazlasını depresif hislerle geçiren, etkinlik ve eğlencelerden daha az zevk alan kişilerdir. Bu kişilerin geçmişlerinde majör depresif bozukluk tanı ve tedavisi yoktur. 10 yıl içinde distimisi olanların %95'inde majör depresyon gelişmektedir. Thank you.

olsun, varsın olsun, kim görürse görsün. Bırak gitmeyi, kolay mı sanıyorsun? Söyle sevgimi, herkesler duysun.

gözyaşlarım hep sana olacak, sarılışlarım boş ver, boş ver.

0: Değerli dinleyicilerimiz, psikoterapi süreçlerinde kişi, yalnızlık, üzüntü, utanç, öfke, suçluluk gibi duygularını, eş, aile, arkadaş ile ilgili ilişkisel problemlerini, korkularını, depresyon, kaygı, stres ve değişim ile baş etmekte yaşadığı zorluk gibi konuları çalışabilmektedir.
1: Self FM, sizin radyonuz.

0: Değerli dinleyenlerimiz, majör depresif bozuklukta en az 2 haftadır devam eden 5 temel depresyon belirtisinin bulunması gerekir. En önemli belirtilerin depresif duygu durum ve anhedoni, yani mutsuzluk ve zevk alamama halinin olduğu bir mental hastalıktır. Bu belirtiler günün büyük bölümünde vardır.
1: Değerli anne ve babalar, dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan çocuklar, kıpırdamadan oturulması gereken durumlarda ya da yemek esnasında davranışlarını kontrol etmede zorluk yaşarlar. Sessiz olmaları gerektiğinde hareket etmeye ya da konuşmaya devam edebilirler. Davranışları gelişi güzeldir. Ayakkabı ve eşyaları çabuk eskir, oyuncaklarını parçalayabilir, öğretmen ve ebeveynlerini oldukça zorlayabilirler.

0: Değerli anne ve babalar, dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan çocuklar, saldırgan oldukları, diğer çocukların özel alanına izinsiz girdikleri ve rahatsızlık verdikleri için akranları tarafından dışlanmakta ve arkadaşlık kurmakta zorlanmaktadır. Aslında bu çocuklar neşeli ve arkadaş canlısı olmalarına rağmen, diğer çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini göremezler. Özellikle zayıf sosyal beceriler, saldırgan davranışlar ve sosyal ortamlarda kendi başarılarını abartmaları, ergenlik dönemi sosyal ilişkilerde başarısızlığa yol açmaktadır.
1: Değerli dinleyenlerimiz, majör depresif bozukluk tekrarlama eğilimindedir. Bir epizot yaşayanların yaşamları boyunca tekrar bir epizot yaşama ihtimalleri 3'te 2 olarak bulunmuştur. Epizotların yaşam boyu ortalama sayısı 4'tür. Her yeni epizot, bir yeni epizot oluşması olasılığını %16 arttırır.

0: Radyo, Self FM'de dinlenir. Self FM, burada kelimeler değil, duygular konuşur.
1: Bugün bambaşka bir gün olacak dedim kendime. Her şeye yeniden başlamanın anı. Aynaya baktım, gülümsedim. Topladım dağınık eşyalarımı. Hatta kendim boyadım yazlık papuçlarımı. Selam verdim sevmediklerime bile bugün. Annemi aradım, şaşırdı kadın. Adını anmadım, seni tanıyan dostlarıma bugün hiç uğramadım.

0: Sevgili anne ve babalar, çocuklarda davranım bozukluğu, yaramazlık ve hareketlilik sınırlarının dışında daha sık ve şiddetli davranışları kapsar. Saldırganlık, insan ya da hayvanlara zarar verme, mala zarar verme, yalan söyleme ve hırsızlığı içerir. Bu çocuklarda duyarsızlık ve kötü niyet ön plandadır, duyguları sığdır ve pişmanlık duymazlar. Özellikle duyarsızlık ve duygusuzluk belirtileri gösteren çocuklar, diğer davranım bozukluğu gösterenlere göre akran ve aileleriyle daha fazla sorun yaşamaktadır.
1: Değerli dinleyenlerimiz, depresif bozuklukta, mutsuzluk ve zevk alamama haliyle birlikte, cinsel istekte azalma, psikodevinimsel yavaşlama veya bazılarında ajitasyon yani öfke ve sinirlilik artışı, sosyal ilişkilerden uzaklaşma ve kendi içine kapanma oldukça yaygındır. Kişisel bakımları yetersiz hale gelmiş ve özellikle majör depresif bozuklukta intihar düşünceleri ve girişimleri sıklıkla görülebilir.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, araştırmalara göre kadınların erkeklere göre kaygı bozukluğu tanısı alma ihtimali depresyonda olduğu gibi en az iki kat daha fazladır.
1: Değerli dostlar, aile terapisinde eşler ya da çiftler seanslara birlikte katılırlar. Aradaki şeffaflık, terapistin sağladığı güven ortamı, hedeflenen iyileşme için çok önemlidir.

0: Self FM, kendinizi keşfettiğiniz radyo. Self FM, Türkiye'nin aktüel müzik ve psikoloji radyosu.
1: This is Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise.

0: seni bana yapacağım.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, majör depresyon, kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha fazla olup, sosyoekonomik düzeyi düşük olanlarda 3 kat daha fazla görülmektedir.
2: Değerli anne ve babalar, çocuk ve ergenlerde depresyon yetişkinlik dönemindeki belirtilerle benzerdir. Yetişkinlere göre daha fazla suçluluk duygusu, sabah depresyonu, iştah ve kilo kaybı çocuk ve ergenlerde daha fazla görülebilmektedir. Okul öncesi çocuklarda görülme sıklığı %1'den daha az iken, okul döneminde %2 ila %3 arasındadır. Ergenlik döneminde ise kızlarda %6-8, erkeklerde %4 civarındadır.